kitüre belere başay bir bekşa. Peçi kolemme pera başay bir bekşa. Lendi küre belere başay bir bekşa. Peçi kolemme pera başay bir bekşa.

Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağlı çapkın etkeni düşmanlı, namar çerivlerin geri urmağa, bizge bağlı pey, çapkın etkeni düşmanlı, namar çerivlerin.

degenin düşmanı toktaldı. Oy yatkanla yıkırılgan son maydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez simik.

Yoldaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttin'den Haman'la, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içinide, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlığı da düşmanla, tartınlıdıp canımı ayaman ne, söz veremen hey, oç ağlığı da düşmanla tartınlıdıp